Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da senin için analiz ediyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Jack dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'in hazırladığı Chill Out ve Down Tempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin'le Chill Zone'da.

0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında. Yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorun, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlar değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz. Ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 3'te 1'ine karşılık geliyor. Uçaklar için. Yani benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme, maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit yani. Benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor, bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını birlikte ezlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Ardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: like it?
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şehri sararken Odeon Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill out ve down tempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odeon Radyo'da olsun.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri ODE Radyo'da seni bekliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Yeni hafta başladı. Veriler, beklentiler ve piyasaların yönünü etkileyen gelişmeler yeniden gündemde. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, tüm bu gelişmelerin yatırım dünyasındaki karşılığını yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümler her pazartesi saat 11'de, tekrarlarıysa her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı. Derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunu da soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekrana bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslına baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki, telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra A-ticaret diyorlar bunu.
0: Öyle
1: İngilizce'de
0: mi?
1: Agentic Commerce, A-ticaret. Nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği bir dünyaya giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda... Veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı karar almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslında bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil. Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela. Borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim. Müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2 örnek veriyorum, hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size çok mu hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da.
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7-24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcı kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya aman kim gidecek dersiniz durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet öyleydi doğru.
1: Hatırlarsınız şube ana dağıtım kanalı ATM, POS ve çağrı merkezi bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet ana kanal dijital hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finans merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda Amerika'daki en değerli teknoloji şirketinin hisse senedini almayı hayal dahi etmemiştik. Buna aracılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı efendim. Öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
0: Mesela?
1: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
0: karar vermeniz zor oluyor.
1: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
0: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde hani yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu, yani o süreyi boş ver gitmeyeyim kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim evet. O örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
0: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi
1: gözlemliyorsunuz. Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar?
0: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
1: Benim ayrıca gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
0: Hani İşte dünyada... bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
1: Etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later, şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım. Sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
0: yok,
1: olur. Orada ben keseyim.
0: Şimdi peki kolay erişim buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızda.
1: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
0: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim. Bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir. Geliyor oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
1: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü. Beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok. Yani.
0: Peki yetişkinler açısından nasıl bu? Kolay erişim. Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum. Ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum. Oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti? Bu
1: doğru. Konu. Çok isabetli. Çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir ve bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair hani böyle hep deriz ya, teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık, finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla, dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerine o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi, piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar hem finansal hem dijital hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız kalıyorlar.
0: Yıpratıcı bir şey, yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var. Kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimlerde alıyoruz. Ya da algoritmalar, bizim telefonda takip ettiğimiz, internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Tabii,
1: kaçırılmayacak fırsat yazıyor. İşte bunlar anahtar kelimeler. Pazarlama iletişiminin zaten bunlar en kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
0: sigorta şirketleri de bazen.
1: Tabii ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Neuro marketing dedikleri. Efendim yeni bir alan. UX UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya ekran çok küçük, her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz. Bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden ama bu işi
0: yalnız
1: dikkatli yapmamak
0: ve
1: lazım.
0: Acele
1: yalnız
0: etmeden.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
1: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp 20'ye kadar saymak finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki. Kafalarında belki bir soru işareti, ündem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Zeliha Saraç'ın moderatörlüğünde yayınlanan Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Her hafta Salı günü saat 14'te

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.
0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
2: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
3: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorun, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlarda değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için. Yani benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğal gaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğal gaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğal gaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit yani. Benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor, bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını birlikte izlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım. Odeon Radyo.

Odea.

Trafikte, yürüyüşte ya da günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Sonbaharın ritmi şehri sararken Odea Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill out ve down tempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odea Radyo, yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Sonbahar'ın sakinliğine eşlik edecek dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'in hazırladığı Chill Out ve Downtempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin ile Chill Zone'da.

Yatırım dünyasında sıkça karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Odea Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

0: was that?
1: Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorin, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlar değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için. Yani benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit yani. Benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor, bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasında birlikte ezlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Oh.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Yeni hafta başladı. Veriler, beklentiler ve piyasaların yönünü etkileyen gelişmeler yeniden gündemde. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, tüm bu gelişmelerin yatırım dünyasındaki karşılığını yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümler her pazartesi saat 11'de, tekrarları ise pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil, jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol, rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorin, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlar değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 3'te 1'ine karşılık geliyor. Uçaklar için. Yani benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlu maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlu maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit yani. Benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor, bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını birlikte ezlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.